Neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

gece sakin, bağırır gizlice gidiyorum. Duyur laf çok kalanlarda, her sabah aynı yalanlar.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kullanım politikasını güncelleyerek sistemin artık sağlık, hukuk ve finansal konularda tavsiyeler vermesini yasakladı. Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak. Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle: lisanslı bir uzmanın uygun katılımı olmadan hukuki veya tıbbi danışmanlık gibi lisans gerektiren özel bir danışmanlığın sunulması, bir kişinin foto gerçekçi görüntüsü veya sesi dahil olmak üzere benzerinin bir kişinin izni olmadan özgünlük konusunda yanıltıcı olacak biçimde kullanılması, eğitim, finans, sağlık gibi hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesi ve akademik sahtekarlık. OpenAI bu adımın amacını kullanım güvenliğini arttırmak ve yapay zekanın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek olarak açıkladı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta başındayız. 18 Mayıs Pazartesi sabahında 7:05 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gün olsun umuyorum hepimiz için. Sabah haberleri saat 10'a kadar Küpe FM'de sizlerle birlikte olacak. Güzel şarkılarla başladık güne. Bir soluklanalım. Hemen günün hava durumuyla sabah haberleri başlıyor. Günaydın Trakya.

0: alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
4: Chery'de test sürüşü heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde HOLEP tedavisi, prostat büyümesi için lazer teknolojisiyle yapılan kalıcı ve güvenli bir yöntemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

Haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlıyoruz. Güneş gökyüzünde yükseldikçe yavaş yavaş içimiz ısınacak. Bölgede hava sıcaklığı Trakya'da ilerleyen saatlerde 22-23 derece dolaylarında olacak. Keyfini çıkar.

19 Mayıs'ın arefesinde bütün yurtta her yer bayraklarla donatılmış durumda. 19 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar tamamlanmış durumda. İlerleyen dakikalarda da bölgemizdeki 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin programlarla ilgili detaylar aktaracağız sizlere.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Çorlu'daki menfur saldırıda şehit olan iki polisimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Öte yandan bu olay dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Marmara Ereğlisi'nde gerçekleştirilecek olan açılış, kortej yürüyüşü ve konser etkinliklerinin iptal edildiği haberini de sizlere aktarmış olalım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kullanım politikasını güncelleyerek sistemin artık sağlık, hukuk ve finansal konularda tavsiyeler vermesini yasakladı. Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak. Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle: lisanslı bir uzmanın uygun katılımı olmadan hukuki veya tıbbi danışmanlık gibi lisans gerektiren özel bir danışmanlığın sunulması, bir kişinin foto gerçekçi görüntüsü veya sesi dahil olmak üzere benzerinin bir kişinin izni olmadan özgünlük konusunda yanıltıcı olacak biçimde kullanılması, eğitim, finans, sağlık gibi hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesi ve akademik sahtekarlık. OpenAI bu adımın amacını kullanım güvenliğini arttırmak ve yapay zekanın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek olarak açıkladı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Have you add that up to all of the other things, Midnight Hammer?
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Saatler 8'i 5 dakika geçiyor. Hafta başında 18 Mayıs Pazartesi sabahındayız. Güzel bir gün olmasını diliyorum. Trakya'da hava bugün parçalı, çok bulutlu. Sıcaklık 23 derece dolaylarında olacak.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
7: Çeri. Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Şehirler arası ulaşım fiyatları da cep yakıyor. Bu bayramda 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs fiyatlarının ulaştığı fahiş seviyeler hem vatandaş hem de esnafı vurdu. Mesela örnek verilmiş haberde İstanbul'dan Van'a gitmek isteyen 5 kişilik bir ailenin sadece gidiş dönüş maliyetinin 35 bin lirayı bulduğu kaydediliyor. Bu durumdan vatandaşlar olduğu kadar otobüs firmaları da şikayetçi. Çünkü yakıt fiyatları o kadar artmış durumda ki maliyetleri karşılayamıyoruz. Bu fiyatlar altında yolcu taşıması mümkün değil deniliyor. Bayram öncesindeki bu bilet fiyatlarındaki artış dolayısıyla birçok kişinin özellikle emeklilerin evde oturacağı, bayramı evinde geçireceği öngörülüyormuş.

Bir son dakika gelişmesini aktaralım reklamların hemen öncesinde. Geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı Rasim Ozan Kütahyalı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı haberi ajanslar tarafından abonelere son dakika haberi olarak aktarılıyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
11: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Yaşam Migros mağazalarında. Migros
0: hepimize iyi gelir. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Türkler kapış kapış tüketiyor. Türkiye'de ayran ve kefir üretimi Ocak-Mart döneminde 243 bin ton seviyesine ulaşmış. Bu ayran ve kefir üretimindeki artış dikkat çekiyor. Ve her geçen günde Türkiye'de hem yoğurt tüketimi, hem ayran, hem de kefir tüketimi gittikçe artıyor. Bayılıyoruz, bize özgü bir gıda biliyorsunuz. Yoğurt ve yoğurttan elde edilen diğer ürünler bütün dünyada da bizim verdiğimiz isimle, yoğurt ismiyle biliniyor ve tüketiliyor.

Türklerin en çok sevdiği, en çok tükettiği gıdalardan, yoğurttan, kefirden, ayrandan söz ettik. Günün ilginç haberlerinden bir tanesi de aslında tabii yaşadığımız bu son dönemdeki inanılmaz, akıl almaz enflasyonu gözler önüne bir kez daha seriyor. Kayseri pastırması şahane bir lezzettir, coğrafi işaretli. Artık pastırmayı dilimle alıyor insanlar. Çünkü bir dilimi pastırmanın 35 liraya yükselmiş. Geçen yıl 2800 liradan satılan kilosu %18 artarak bu yıl 3300 liraya çıkınca pastırmanın bir dilimi, o incecik dilimi, o kağıt gibi dilimi 35 lira olmuş. Afiyet

0: Allah.
1: Küpe FM reklam. İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34. Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
6: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
7: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
1: Küpe FM reklam.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor, büyüyorsunuz. Bu güzel şarkılardan bir tanesiyle Baran Bengüç'le gidelim yeni saatimize. Yeni saatimizin başında günün hava durumunu bir kez daha aktaracağız.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Have you add that up to all of the other things, Midnight Hammer?
6: Füze geldi, şöyle şöyle düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta başındayız. 18 Mayıs pazartesi sabahındayız. Parçalı ve çok bulutlu olacak bugün. Trakya'da hava sıcaklığı artıyor. Öğleden sonra 23 dereceleri bulacak.

0: kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Chery Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Chery modellerini keşfetmek ve test sürüşü heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Chery Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 96 05
5: Küpe FM reklam.

Önce de duyurduk, Saygı Bir Gecesi için Serdar Ortaç'a hazırlıklar yapılıyor. Ta 90'lı yıllardan bu yana Serdar Ortaç'ın hem kendi bestelediği, kendi seslendirdiği hem de birçok şarkıcıya verdiği klasikleşmiş artık eserler birçok şarkıcı tarafından Serdar Ortaç'a Saygı Gecesi'nde seslendirilecek. Onlardan bir tanesi de Demet Akalın'ın seslendirdiği bu şarkı. Serdar Ortaç bestesi Bittim. Demet Akalın bu şarkıyla Saygı Bir'de yer alacak. Bakalım Gülben Ergen gibi Mustafa Sandal Saygı Bir Gecesi'nde olduğu gibi yine aynı şekilde mi söyleyecek, yoksa yepyeni, daha modern, daha çağdaş bir düzenlemeyle mi söyleyecek? Yakında öğreneceğiz.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: 5 yılını doldurmuş Courier Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
11: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
12: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde füzyon biyopsisi, prostat kanseri şüphesinde kullanılan gelişmiş bir tanı tekniğidir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri de banka hesap numaralarına yatmaya başladı. Tarih tarih yatacak. İşte son rakamlarına göre onların emeklilik ikramiyeleri hesaplara geçiyor. Bu arada tabii bayram yaklaşırken bankamatikler önünde, ATM'ler önünde kuyruk oluşmasını önlemek amacıyla limitler güncellendi. ATM'lerde para çekme limitlerinde nakit limitleri yukarı yönlü revize edilmiş. Artık mesela belli bir sınır var o ATM'den para çekmek için günlük. Onlar biraz yükseltilmiş ki bayramda insanların nakit ihtiyacını karşılarken öyle sıralar, beklemeler, kalabalıklar oluşmasın.

0: sabah haberleri pazartesi sabahı sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimize sizlere aktaracağız. Küpe FM'in sosyal medya hesaplarından özellikle Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü hem son dakika haberlerini sizlere oradan iletiyoruz hem de eğlenceli paylaşımlar sizlerle buluşuyor. Milyonlarca beğeni alıyor, izlenme alıyor. Bir göz atarsanız mutlaka sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm paylaşımlar var. Çok beğendikleriniz olursa arkadaşlarınıza göndermeyi ihmal etmeyin. Bir kalp, bir yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Bir reklam. Leader Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
2: Bir reklam.

0: Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kullanım politikasını güncelleyerek sistemin artık sağlık, hukuk ve finansal konularda tavsiyeler vermesini yasakladı. Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak. Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle: lisanslı bir uzmanın uygun katılımı olmadan hukuki veya tıbbi danışmanlık gibi lisans gerektiren özel bir danışmanlığın sunulması, bir kişinin fotogerçekçi görüntüsü veya sesi dahil olmak üzere benzerinin bir kişinin izni olmadan özgünlük konusunda yanıltıcı olacak biçimde kullanılması, eğitim, finans, sağlık gibi hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesi ve akademik sahtekarlık. OpenAI bu adımın amacını kullanım güvenliğini arttırmak ve yapay zekanın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek olarak açıkladı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesini önerdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonda Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Edirne, Trakya'da genç nüfusuyla ilk sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre Edirne nüfusunun %13,5'i genç nüfustan oluşurken bu oran Tekirdağ'da %13,1, Kırklareli'nde ise %12,2 olarak kayıtlara geçti.
1: Spor.
3: Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor 3-3 berabere kaldı. Eyüpspor 87. dakikada bulduğu beraberlik golüyle Süper Lig'de kaldı. Süper Lig'de son haftada Gençler Birliği'ne 3-0 yenilen Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Onuachu 22 gol kaydederek Başakşehirli Şomurodov'la birlikte sezonu gol kralı tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6656 liradan, çeyrek altın 10913 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 20, Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. Takvimler 18 Mayıs Pazartesi'yi gösteriyor. Yeni bir haftaya, yepyeni umutlara ve taptaze bir sabaha birlikte merhaba diyoruz. Asıl çıkışını viral olan şarkılarıyla yakalayan, kısa sürede sosyal medyada büyük bir etki yaratan özellikle TikTok ve Instagram'da trend olan parçalarıyla onun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlanan, müziğinde agresif flow, hızlı tempo ve güçlü beat seçimiyle ön planda tutan ve sahnede kayıtlarda enerjik bir performans sanatçısı haline getiren Blok 3'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
1: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros hepimize
6: iyi gelecek. Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Belki biraz uykuluyuz, belki hafta sonu rehaveti hala üzerimizde ama merak etmeyin, o enerjiyi beraber yükselteceğiz. Kahveler dolduysa, radyolarınızın sesi açıldıysa devam ediyoruz. Türkiye'den Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyada güçlü bir görünürlük elde eden, Türkçe müziğin global ölçekte ulaştığı yeni noktaya dikkat çeken 14 şarkılık albümünde Aleyna Tilki, Tüzin, Motive, Gülsen Karatoprak, Ersay Üner ve Mörda gibi söz yazarı ve bestecilerle çalışan popstar hadisinin Motive işbirliğindeki parçası Labirent şimdi radyolarınızda.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi Biçen Market'te. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Güzel bir Mayıs gününden hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün de mikrofon başındayız ve bu pazartesi gününü sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Biliyoruz pazartesi demek iş demek, okul demek, trafik demek ama aynı zamanda yeni kararlar ve yeni başlangıçlar demek. Bugün rotamızda sadece pozitif enerji ve en sevdiğiniz şarkılar var. Dua Lipa tarafından düzenlenen Kosova'daki Sunny Hill Festival'de sahne alacak olan yapılan duyuruda grubun yepyeni bir dalga, enerji ve tavır getireceği vurgulanan Manifest kızlarıyla en iyi ve en yeni müziği dinlemeye Küpe FM frekanslarında devam.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tek Cross, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
5: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ. Telefon 0282 260 52 20.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomi olması öngörülüyor. ABD ve İsrail'e karşı haftalar süren savaşın ardından ilan edilen ateşkesin bozulması ihtimaline karşı İran harekete geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditlerine karşı cami, meydan ve televizyonlarda halka silah eğitimi vermeye başlandı. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya son bir yılın en büyük hava saldırısını düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Edirne ve Kırklareli genelinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen denetimlerde 12 kaçak göçmen yakalandı.
2: Spor.
3: Süper Lig ekiplerinden Antalya Spor, ligin son maçında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Emre Mor, sezon boyunca forma şansı bulamadığı sarı lacivertli takıma veda etti. İstanbul'dan ayrılan tecrübeli oyuncunun Kopenhag'a gittiği öğrenildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6.656 liradan, çeyrek altın 10.913 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 20, Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sun.

0: FM reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
9: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16 Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
10: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

İlk günü, ilk saatleri ve müzik dünyasının en iyileri. Hoş geldiniz. 18 Mayıs Pazartesi gününde yine frekanslarımızı müzikle buluşturuyoruz. 2026 yılına oldukça hızlı başlayan bu yıl içerisinde Rüya Gibiydin albümünü ve Yalnız Biriydim İşte Böyle Yanıldım gibi teklerini de dinleyicilerle buluşturan ve ilk kez 2025 yılında stüdyo versiyonuyla çıkan şarkının bu kez canlı performans kaydını da yayımlayan Ahiyan şimdi Küpe FM'de.

Takvimler 18 Mayıs pazartesi gösteriyor. Kimi için yoğun bir başlangıç, kimi için yeni kararların günü. Ama unutmayın, pazartesiler bazen hayatın yönünü değiştiren küçük başlangıçları saklar içinde. Kahvenizi aldıysanız güne birlikte güzel bir enerji bırakalım. Kendine has dürüst söz yazarlığıyla harmanlanmış hip-hop, rap ve duygusal rap türlerinin bir örneği olarak nitelendirdiği, sözlerinde melankolik bir atmosfer barındıran, hayal kırıklığı ve varoluşsal sorgulamalar gibi temalar etrafında şekillendirdiği yeni parçasıyla da gündemde olan Velet'e kulak veriyoruz.

0: FM reklam.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
6: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Bugün kendinize küçük bir söz verin. Ertelediğiniz bir şeyi tamamlamak, uzun zamandır aramadığınız birini aramak ya da sadece biraz daha gülümsemek. Çünkü bazen haftanın nasıl geçeceğini pazartesi günü belirler. 2026 yılı içerisinde hep susarak konuştuk ve senden sonrası yalan gibi diğer teklerini de yayımlayarak aktif üretimlerini sürdüren, sözü ve müziği aynı zamanda grubun solisti olan Ozan Özalp'a ait olan Sevda'ya Dahil Mi isimli yeni teklerinin de tüm dijital platformlarda yayımlayan Kendimden Hallice grubuna kulak veriyoruz bu dakikalarda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kullanım politikasını güncelleyerek sistemin artık sağlık, hukuk ve finansal konularda tavsiyeler vermesini yasakladı. Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak. Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle: lisanslı bir uzmanın uygun katılımı olmadan hukuki veya tıbbi danışmanlık gibi lisans gerektiren özel bir danışmanlığın sunulması, bir kişinin foto gerçekçi görüntüsü veya sesi dahil olmak üzere benzerinin bir kişinin izni olmadan özgünlük konusunda yanıltıcı olacak biçimde kullanılması, eğitim, finans, sağlık gibi hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesi ve akademik sahtekarlık. OpenAI bu adımın amacını kullanım güvenliğini arttırmak ve yapay zekanın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek olarak açıkladı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesini önerdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonda Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Edirne, Trakya'da genç nüfusuyla ilk sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre Edirne nüfusunun %13,5'i genç nüfustan oluşurken bu oran Tekirdağ'da %13,1, Kırklareli'nde ise %12,2 olarak kayıtlara geçti.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor 3-3 berabere kaldı. Eyüpspor 87. dakikada bulduğu beraberlik golüyle Süper Lig'de kaldı. Süper Lig'de son haftada Gençler Birliği'ne 3-0 yenilen Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Onuachu 22 gol kaydederek Başakşehirli Şomurodov'la birlikte sezonu gol kralı tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6.656 liradan, çeyrek altın 10.913 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 20, Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

gösteriyor. Haftanın ilk mesaisinde öğle arasına hoş geldiniz. Pazartesinin o yoğun temposunu yaraladık bile. Kimileriniz yemek molasında, kimileriniz ise hala işlerin peşinde biliyoruz. Ama şimdi kısa bir mola zamanı, şehrin gürültüsünü ve iş stresini bir kenara bırakın. Ritmi biraz daha yükseltiyoruz. Öğle enerjinizi tazeleyecek en hit parçalarla yayındayız. Sakın bir yere ayrılmayın, ritmi beraber yakalayalım. Kafamda kentsel dönüşümler gibi hit parçalarını TikTok ve diğer dijital platformlarda sık sık akustik versiyonlarıyla paylaşan, yakın zamanda da çok özel bir mekanda akustik performanslar sergileyeceğini duyuran, yayımlandığı 2019 yılından bu yana Spotify ve YouTube'da milyonlarca dinlenmeye ulaşan ve duygusal sözleriyle dikkat çeken Bütün İstanbul Biliyor isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan 2'ye 10 kala konuğumuz oluyor.

0: Reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Mayıs ayının o güzel enerjisiyle öğle kuşağındayız. Bugün de pazartesinin o kendine has telaşına müzikle eşlik ediyoruz. Eğer şu an yoldaysanız, direksiyon başında bizi dinliyorsanız camı biraz daha aralayın ve bahar havasıyla beraber en sevdiğiniz şarkıların tadını çıkarın. Kulaklarınız bizde, keyfiniz yerinde olsun. Çocukluğundan beri ilham aldığını belirttiği Zülfü Livaneli'nin 10 eserini kendi yorumuyla yeniden seslendirdiği özel bir albüm yayımlayan, Spotify üzerinden de dinlenilebilen bu çalışmada Sus Söyleme şarkısıyla albümün ruhunu yansıtan kilit parçalardan biri olarak dikkat çeken Zeynep Kasalini ile şimdi nostalji zamanı.

0: FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
6: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
9: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Makromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Salı sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Hadise'nin 9 yıl aradan sonra çıkardığı yeni albümü Hey'in açılış şarkısı olan Ne Yazar'ın söz ve müziğine imzasını atan Aleyna Tilki ile hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: Den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomi olması öngörülüyor. ABD ve İsrail'e karşı haftalar süren savaşın ardından ilan edilen ateşkesin bozulması ihtimaline karşı İran harekete geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditlerine karşı cami, meydan ve televizyonlarda halka silah eğitimi vermeye başlandı. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya son bir yılın en büyük hava saldırısını düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Edirne ve Kırklareli genelinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen denetimlerde 12 kaçak göçmen yakalandı.
1: Spor.
2: Süper Lig ekiplerinden Antalya Spor, ligin son maçında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Emre Mor, sezon boyunca forma şansı bulamadığı sarı lacivertli takıma veda etti. İstanbul'dan ayrılan tecrübeli oyuncunun Kopenhag'a gittiği öğrenildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6.656 liradan, çeyrek altın 10.913 liradan alıcı buluyordu.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 20, Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Hemos estampillas, estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Güneşli güzel bir bahar gününden herkese merhabalar. Yepyeni Ezel şarkısı Kaybet bugünkü açılış şarkımızdı. 19 Mayıs arefesinde sizlerle beraberiz. Güne enerjisini veren şarkılarımızla yanımızdayız efendim. Yepyeni bir manifest Ajda Pekkan ortak çalışmasıyla devam edeceğiz. Hileli bizlerle olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Yolculuk başlasın.

0: FM reklam. Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Chery Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Chery modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Chery Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282-260-5220.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Tekrarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
4: Küpe FM reklam.

Sefo bizlerleydi bir Mustafa Sandal şarkısıyla. Saygı bir gecesinde sahne alan isimlerden birisiydi Sefo ve şarkısı yorumu konuşulan yorumlardan bir tanesi oldu. Bugün sizlerle buluşturduk. Sefo'nun hemen ardından şimdi yakın geçmişte sadece aslında haftalar öncesinde bizlerle buluşmuş olan bir İrem Derici Sefo ortak çalışmasının yorumcularından İrem Derici'nin yepyeni şarkısını dinleyeceğiz. Yepyeni albümü Haziran ayında bizlerle buluşacak. Bu albümden bizlerle buluşan ilk şarkı Kim Özleyecek şimdi sizlerle.

0: selam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Bir erozyon gecesini daha geride bıraktık. Oldukça heyecanlı, ilginç anlara sahne olan, birçok açıdan konuşulan bir gece oldu yine. Ve erozyon şarkı yarışmasını bu sefer Bulgaristan kazandı. Tarihte ilk kez bir erozyon birinciliğine imza attı. Dara kazandı değerli dinleyiciler. Bu arada Dara'nın eşi Türkmüş. Ervin Ivanov çift Haziran 2025'te evlenmiş. İkili ilişkilerini sosyal medyada fazla paylaşmıyor, ancak erozyon zaferinin ardından birlikte kutlama yaparken görüntülenmişler. Ivanov hakkındaki bilgiler çok değilmiş, şimdilik biraz sınırlıymış. Tebrik edelim Bulgaristan'ı. Önümüzdeki yıl Sofya'da, Bulgaristan'da düzenlenecek erozyon şarkı yarışması ve çok yakın olduğu için, birçoğumuzun da Bulgaristan'la çeşitli sebeplerle bağlantısı olduğu için birçok kişi şimdiden önümüzdeki yıl 2027 Mayıs'ında Sofya'da gerçekleştirilecek olan erozyon şarkı yarışmasına gitme planları yapılmaya başlandı. Hayırlısı diyelim, heyecan verici olur, keyifli olur. Gündüz yolculuğumuzda şimdi İdo Tatlıses zamanı ve şarkısı Sen.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kullanım politikasını güncelleyerek sistemin artık sağlık, hukuk ve finansal konularda tavsiyeler vermesini yasakladı. Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak. Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle: lisanslı bir uzmanın uygun katılımı olmadan hukuki veya tıbbi danışmanlık gibi lisans gerektiren özel bir danışmanlığın sunulması, bir kişinin foto gerçekçi görüntüsü veya sesi dahil olmak üzere benzerinin bir kişinin izni olmadan özgünlük konusunda yanıltıcı olacak biçimde kullanılması, eğitim, finans, sağlık gibi hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesi ve akademik sahtekarlık. OpenAI bu adımın amacını kullanım güvenliğini arttırmak ve yapay zekanın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek olarak açıkladı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

biliyorsunuz dünya bir iklim kriziyle karşı karşıya, küresel ısınmayla, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. İçme suyu problemi bazı yerlerde şimdiden mesela şu yıllarda bile olabiliyor. İzmir ilk aklıma gelen yerlerden bir tanesi. Sık sık su kesintileriyle gündeme geldi çünkü geride bıraktığımız yazlarda. Peki kuraklığa karşı, küresel ısınmanın getirdiği bu tür olumsuzluklara karşı insanoğlu eli kolu bağlı mı, hiçbir şey yapamaz mı? Elbette değil, yapabilir. Mesela Avustralya'nın New South Wales eyaletinde arkadaşlar sahilden 800 metre açıkta okyanus tabanına dev beton silindirler yerleştirilerek tatlı su arıtma tesisi kuruluyormuş. Belmont Destination Plant adlı proje 2028'de devreye girecekmiş. Günlük 30 milyon litre içme suyu üretmesi hedefleniyormuş bu projenin. Su hatları çevre etkisini azaltmak için yer altından geçirilmiş böyle güzel ve büyük bir proje. Umarız ülkemizde de bir gün böyle projeler geliştirilir, devreye sokulur. Çünkü görünen o ki er ya da geç bu tür projelere ihtiyaç duyacağız. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Tarkan zamanı ve şarkısı İşim Olmaz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden ve çıkan çatışmada yaralanan ve şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Seyahat Ajansı

0: anlaşma yapmak için can atıyor dedi. Pakistan kaynakları İran'ın savaşı sona erdirmek için revize edilmiş teklifinin ABD'ye iletildiğini açıkladı.
1: Spor.
0: Sezonu kupasız kapatarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Real Madrid, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jose Mourinho ile anlaştı. Portekizli teknik adam 13 yıl sonra yeniden İspanyol devinin başına geçecek. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6.656 liradan, çeyrek altın 10.913 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 20, Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Das ist ein Bier.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Evet, UFO haberleri köşemize hoş geldiniz arkadaşlar. CIA bağlantılı 89 yaşındaki eski araştırmacı Dr. Hal Pothoff, UFO kazalarını inceleyen kişi

Bilimcilerin en az 4 farklı uzaylı türü gördüğünü iddia etmiş. Ancak bunu bizzat doğrulamadığını, kanıt da bulunmadığını vurgulamış. NASA'nın dünya dışı yaşama dair doğrulanmış verisi yok. Açıklamalar 2023'teki kongre ifadelerinin ardından yeniden alevlenen gizli UFO programı tartışmalarını tekrar gündemin üst sıralarına taşıdı. UFO'ları tekrar gündemin üst sıralarına taşıyan bir başka konu da biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde hükümet çeşitli UFO belgeleri yayınladı. Bu yüzden çok konuşuldular. Ama genellikle tatmin edici bulunmadı. Bunları zaten biliyorduk. İşte 2 piksellik görüntüler, çok bulanık, hiçbir şey belli olmuyor gibi yorumlar yapıldı. Haklılardan. Doğru düzgün bir materyal yoktu bence ama devamı da gelecekmiş o belgelerin diyorlar. Bunlar belki gündem değiştirme çabası, belki başka bir takım amaçlara hizmet ediyor, bilemeyiz ama şimdilik böyle tamam, UFO'lar gerçekten varmış, uzaylılar daha doğrusu gerçekten varmış diye kimse bir fikir birliğinde buluşmuş değil. İşin doğrusu inanmak da kolay değil. İlginç bir konu gerçekten arkadaşlar. Çoğunuz belki inanıyorsunuz, bazılarınız inanmıyorsunuz, bilmiyorum ama inanmak kolay değil. Yani neden ayan beyan ortaya çıkmıyorlar eğer varlarsa? Neden ülkeler gizliyorlar? Varlarsa nasıl bu kadar uzun yıllar boyunca bu kadar gizli kapaklı kalabilirler? Nasıl ortaya çıkmazlar? Bu kadar saklayabilirler kendilerini gibi. Bir takım sorular söz konusu. Bakalım yeni açıklanacak belgelerde ne gibi ilginç veriler karşımıza çıkacak. Gündüz yolculuğumuz Ersay Üner'le devam edeceğiz ve Derya Ulu da kendisine eşlik edecek.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

bir mashup'tı efendim dinlediğiniz çalışma. Hande Yener, Romeo ve Sezen Aksu, Yanmışım Sönmüşüm Ben, Ozan Bayraş'a mashup çalışması bizlerle birlikteydi. Sezen Aksu demişken Nazan Öncel sahnede Sezen Aksu'ya birçok kişinin eleştirdiği şekilde böyle birazcık sitem etmiş. Yani bazı göndermelerde bulunmuş. Belli ki kırılmış bir şey olmuş ki bariz bir şekilde Sezen Aksu'ya atıfta bulunarak bir şeyler söylemiş sahnede. Ve bugünün en çok konuşulan konularından bir tanesi bu, magazinel anlamda diyelim, müzik magazin diyebileceğimiz bir kategoride. Böyle biraz üzücü olmuş tabii. Hani insanlar Nazan Öncel ile Sezen Aksu'yu kıyaslamışlar. Sezen Aksu der geçerim diyenler var. Bir sürü şeyler söylenmiş. Ama sonuç itibariyle biraz üzücü. İşin ilginç tarafı, Nazan Öncel sahnede Sezen Aksu'ya karşı böyle bir sistemde bulunmuş ama sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi yok ortada. Yani onu söylememiş. Böyle bir şeyler söylemiş, geçmiş. Bu da tartışmalara yol açtı. Sosyal medyanın bugün konularından bir tanesi oldu. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz o zaman. Güzel bir Nazan Öncel şarkısı hatırlayalım madem. Dillere düşeceğiz seninle desin Nazan Öncel. Ve yayınımıza böylelikle devam edelim. Gündüz yolculuğumuz devam ediyor. Küpe FM'desiniz.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogramı 349.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre 439.95, Beşler sucuk kangal kilogram 699.95, Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 139.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Sensiz.
1: Son zamanların popüler filmlerinden bir tanesi Michael Jackson'ın hayatını anlatan film. Michael filmi. Michael Jackson filmi rekorlar kırmaya devam ediyormuş. Biyografi filmi Michael 4. haftası da tam 26 milyon dolarla Kuzey Amerika zirvesinde. Kuzey Amerika toplamı 283 milyon, dünya geneli 703.8 milyon dolara ulaşan film Bohemian Rhapsody'yi geçerek Amerika'nın en çok kazanan müzikal biyografisi oldu. Ve şöyle bir sinema haberimiz var. Böyle bir kombin yapmış olalım iki sinema haberini arka arkaya. Sam Raimi 1978 klasiği Magic'i yeniden çekiyormuş. Evil Dead ve Spider-Man üçlemesinin yönetmeni Raimi, Anthony Hopkins'in efsanevi performansıyla hafızalara kazınan psikolojik gerilimi Lionsgate için yeniden hayata geçirecek. Manipülatif bir kuklanın pençesine düşen Vantriloğu anlatan filmin senaryosunu Friday the 13th ikilisi Swift ve Shannon yazacakmış. Oyuncu kadrosuysa henüz açıklanmamış. Gerilim ve korku filmlerinden hoşlananlara buradan duyurmuş olalım.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
8: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
9: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
10: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
11: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
12: Migros hepimize iyi gelecek.
7: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaktadır. Yaşamaya davet ediyor.
0: Küpe FM reklam.
13: Küpe FM.
14: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Şöyle bir bakayım dedim internette ne yorumlar yapılmış bu şarkıyla ilgili. Mebrure arkadaşlar, bir yapay zeka hanım kızımız. Değilim isimli güzel bir şarkı paylaşmışlar. Artık kim yaptıysa. Ellerine sağlık diyelim. Beste güzel şarkı. Güzel sözler, güzel. Yorum yapay zeka. Acaba diyorum hani şu yapay zeka şarkıları yaparken öyle hani kendi sesinizi de oraya verip klonlatabiliyorsunuz. Sonra yapay zeka o şarkıyı yaparken kendi default varsayılan sesiyle sizin sesinizi karıştırıyor, bir sentez yapıyor, ortaya özgün bir ses çıkıyor, farklı bir ses çıkıyor. Öyle yapsanız en azından hani size özel bir ses olmuş olur, vokal sesi olmuş olur. Yoksa bu ses 100 tane şarkıda oldu artık. Herkes de her yapay zeka şarkı yapan da farklı bir isim koyuyor. Birisi Mebrure diyor, birisi Ankara Ekos diyor, birisi şu diyor, birisi Sessizler diyor. Hepsi aynı ses. Halbuki kendi sesinizle beraber bir sentez yapsanız daha güzel olur diye düşünüyorum ama hoş şarkı. Son zamanlarda popüler olan yapay zeka şarkılardan bir tanesiydim. Şimdi %100 has beyaz bir Buray şarkısıyla devam edeceğiz. Gerçek bir şarkıyla yani. Seni her gördüğümde güzel bir cover çalışması olmuş. İşte Buray Küp FM'de sizlerle.

0: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
5: Küpe FM Reklam.
6: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Mela bedel radyolarınızdaydı arkadaşlar. Mela ama Mela değil. Biliyorsunuz Saygı Bir Gecesi'nde Mustafa Sandal'la arasında böyle çok küçük bir diyalog olmuştu. Aslında çok abartılacak bir diyalog değildi. Önemli bir şey değil yani, olabilir. Mela mı dediniz? Mela olabilir yani, ama böyle şeyleri bizim medyamız, hem normal ana akım medyamız hem sosyal medyamız, herkes yani, bizim insanımız böyle şeyleri abartmayı çok sever. Aman efendim işte Mustafa Sandal ne kadar bozulmuşmuş, şöyle olmuş böyle olmuş, böyle cilalayıp parlatmayı çok severiz. Olabilir, böyle bir şey yaşanmış olabilir. Çok büyütülecek bir olay değil bence. Bu arada antiparantez, genelde bir insan hani Mela ismini duyduğu zaman ilkten Mela diye söyleyesi geliyor. Yani benim etrafımdaki çoğu insan Mela diye söylüyor hala. Yani pek duyulan, pek bilinen bir isim değil de, şöyle bir baktığınız zaman insan default, yani varsayılan böyle bir Mela diyesi geliyor içinden yani. Melahattan dolayı mıdır öyle bilmiyorum. Yani öyle bir çağrışım oluyor. O yüzden sevgili Mela'nın da kimseye kızmasına gerek yok bence. Ama Mela olduğunu da zannediyorum ki çok daha fazla kişi artık biliyor, özellikle de Mustafa Sandal'la yaşanan bu polemikten dolayı. İki tat çorbayla Mela Bedel bizlerleydi. Gündüz yolculuğumuzu bitireceğiz. Artık sevgili Soner Arıca ile beraber şöyle bir geçmişe uzanacağız. Sonrası haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesini önerdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonda Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Edirne, Trakya'da genç nüfusuyla ilk sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre Edirne nüfusunun %13,5'i genç nüfustan oluşurken bu oran Tekirdağ'da %13,1, Kırklareli'nde ise %12,2 olarak kayıtlara geçti.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor 3-3 berabere kaldı. Eyüpspor 87. dakikada bulduğu beraberlik golüyle Süper Lig'de kaldı. Süper Lig'de son haftada Gençler Birliği'ne 3-0 yenilen Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Onuachu 22 gol kaydederek Başakşehirli Şomurodov'la birlikte sezonu gol kralı tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6656 liradan, çeyrek altın 10913 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 20, Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

FM'den iyi haftalar. 18 Mayıs Pazartesi gününde birlikteyiz. Yepyeni bir şarkıyla başlıyoruz yeni haftaya. Hadise'nin 14 şarkılık yeni albümünden Ara Beni.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Cherry modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Cherry Plaza Köşkleri Tekirdağ, telefon 0282 260 52 20.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Göksel, uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan 10. stüdyo albümü Rüyaların İşini dinleyicisiyle buluşturdu. Yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca Türk pop müziğine sayısız hit kazandıran sanatçı, yeni albümünde dinleyicisine bu kez daha derin, daha kişisel ve daha etkileyici bir dünyanın içine davet ediyor. Albümün açılış şarkısı ise daha önceki iki teklisinde olduğu gibi Aytekin Yalçın yönetmenliğinde kliplendirilen Ve Oğlum Oldu.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Güliz Ayla'dan özgür ve filtresiz yeni teklisi Hava Civa yayınlandı. Güliz Ayla Hava Civa'yla şehirli serseriliğin ve umursamazlığın nabzını tutuyor. Sözü ve müziği Mert Cerim, Murat Başoğlu'na ait olan parça, asi tavrını doğrudan dinleyiciye geçiren kuralsız ve sivri bir enerji taşıyor.

İrem Derici uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü için ilk adımı attı. Yeni albümünün habercisi olan Kim Özleyecek dijital platformlarda yayınlandı. Sözü ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan şarkının düzenlemesini ise Kerem Akdağ üstlendi. İrem Derici'nin merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli ise 5 Haziran'da dinleyicilerle buluşacak.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kullanım politikasını güncelleyerek sistemin artık sağlık, hukuk ve finansal konularda tavsiyeler vermesini yasakladı. Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak. Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle: lisanslı bir uzmanın uygun katılımı olmadan hukuki veya tıbbi danışmanlık gibi lisans gerektiren özel bir danışmanlığın sunulması, bir kişinin foto gerçekçi görüntüsü veya sesi dahil olmak üzere benzerinin bir kişinin izni olmadan özgünlük konusunda yanıltıcı olacak biçimde kullanılması, eğitim, finans, sağlık gibi hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesi ve akademik sahtekarlık. OpenAI bu adımın amacını kullanım güvenliğini artırmak ve yapay zekanın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek olarak açıkladı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Karim ve Ece Mumay Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor teklisiyle müzikseverlerle buluştu. Şarkının sözü Ertuğ Ömer, Ece Mumay, müziği ise Ertuğ Ömer'e ait. Şarkının düzenlemesi Can Yüce tarafından yapıldı. Ragıp Narin, Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor şarkısının klibini yöneterek ilk yönetmenlik deneyimini

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet.

0: seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026'nın ilk çeyreğinde işsizlik oranının %8,2'ye gerileyerek 2012'den bu yana en düşük seviyeye indiğini açıkladı. İran ve ABD, Pakistan arabuluculuğunda olası anlaşma için temaslarda bulunurken ABD Başkanı Trump, İran anlaşma yapmak için can atıyor dedi. Pakistan kaynakları, İran'ın savaşı sona erdirmek için revize edilmiş teklifinin ABD'ye iletildiğini açıkladı. Spor. Sezonu kupasız kapatarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Real Madrid, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jose Mourinho ile anlaştı. Portekizli teknik adam 13 yıl sonra yeniden İspanyol devinin başına geçecek. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi. Finans. Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6656 liradan, çeyrek altın 10913 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 20, Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Türk rock müziğinin güçlü hikaye anlatıcısı Teoman'ın şarkılarından oluşan proje albümü Teoman Şarkıları farklı yorumcularla yolculuğuna devam ediyor. Serinin bu bölümünde sesiyle dinleyenleri derinden etkileyen ve geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Rıza Tamer yer alıyor. Rıza Tamer, Gökdelenler şarkısıyla şimdi radyolarınızda. Diğer

0: PFM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik. Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Son olarak 2023 yılında yayımladığı Bozuk Rüya albümüyle dinleyicisinin karşısına çıkan Adoya, yeni single'ı Pes'le müzikal yolculuğuna etkileyici bir dönüş yaptı. İlk anından itibaren akıcı yapısı ve dinleyicide bıraktığı yoğun hislerle dikkat çeken şarkı şimdi Küpe FM'de.

0: değerlendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
4: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.

0: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Feridun Hürel'in proje albümünde sanatçılar Feridun Hürel'in zamansız eserlerini kendi tarzlarında yorumlayarak müzik dünyasına yeni bir iz bırakıyor. Albümün yeni teklisi Glasses yorumuyla Geriye Dönsen oldu.

0: açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
0: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: PFM reklam.

suratına bakalım. Tuna Kiremitçi ve Soraya Macit'ten romantik bir düet Zaman Yolcusu'yla veda ediyoruz. Yeni haftanın ilk gününe yarın saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Fatih'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdıklarını belirterek Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdiklerini söyledi. Tekirdağ Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları için cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu şehitliğine defnedildi. Uzmanlar Temmuz ayında dünyayı etkisi altına alacak hava olayının kuraklığa neden olarak tarım ürünlerinin fiyatlarında dalgalanmaya yol açacağını belirtiyor. Uzmanlara göre El Niño'nun etkisi ekonomiye ve piyasalara yansıyacak. ABD'nin İran

0: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6708 liradan, çeyrek altın 10.967 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
1: Bazı illerimizde bu gece gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle tahmin ediliyor. Kırklareli 13-24, Çanakkale 13-25, Edirne 13-27, Tekirdağ 14-22, İstanbul 14-24 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Herkese merhaba. Küpe FM'desiniz. 18 Mayıs 2026 Pazartesi ve ilkbaharı iyiden iyiye hissetmeye başladığımız bu güzel günde Küpe FM'de beraberiz. Ersa Güner'le startı veriyoruz. Nokta Radyonuzda.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Chery'de test sürüşe heyecanı Mayıs ayı boyunca devam ediyor. Yeni modellerimizi yakından keşfetmek ve test sürüşü deneyimini yaşamak için sizleri Köşklere Plaza'ya bekliyoruz. Adres Çorlu Ağır Bakım Karşısı Yeni Sanayi Sitesi. Randevu ve bilgi için 0282 260 52 20.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
1: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında. Migros,
4: hepinize iyi gelecek. Küpe FM reklam.

Küpe FM'de ilerlemeye devam ediyoruz. En iyiler radyolarınızda olmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve bir yandan da haftanın ilk iş günü geride kalıyor ve haftanın ilk eve dönüş keyfinde beraberiz. Aynı zamanda bayrama da artık sayılı günler kaldı. 27 Mayıs gününde Kurban Bayramı'na merhaba diyeceğiz ve bu güzel günü idrak edeceğiz. Aynı zamanda 9 günle beraber birleşen bir bayram tatili serüveni bizi bekliyor. Önümüzdeki hafta itibarıyla sevgili dinleyiciler, hatta cumartesi günü itibariyle tatil başlıyor. Sizler bayram tatili planlarınızı hayata geçirmek için şimdiden sabırsızlanırken en iyiler Küpe FM'de olmaya devam ediyor işte. Yolculuk anında Simge Sağ'ın bize eşlik edecek. Ne zamandır radyonuzda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

bu güzel günde ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde özellikle İstanbullu hayranlarıyla buluşmuştu 16 Mayıs'ta ve hemen akabinde ise yani 22 Mayıs tarihinde bu hafta yani Cuma akşamı da Bursa'da bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa Bursa hazır olun, Gülşen sizin şehrinize geliyor olacak. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursa'da olacak. Bizi dinleyen Gülşen hayranları varsa Bursa'dan sizin şehrinizde olacak. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda çarşamba akşamı saat 21'de Gülşen harika bir konser vermeye hazırlanıyor. Benden de söylemesi. Şimdi bir ihtimal biliyorum şarkısı Küpe FM'de.

0: Kulpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla, düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
10: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
11: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
0: Küpe FM reklam.

haftanın ilk iş günü geride kalırken haftanın ilk eve dönüş keyfinde Küpe FM radyolarınızda olmaya, en ileri getirmeye radyolarınıza devam ediyor. Daha doğrusu ben Mehmet Ali, bir kez daha hoş geldiniz sevgili dinleyiciler haftanın ilk akşamında. Şimdi ise sahne şovları ve şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam eden Hadise, ünlü yıldız sadece müzik kariyeriyle değil bakıldığı zaman günlük yaşamına dair yaptığı açıklamalarla da magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Oldukça uzun bir dönem ara veren Hadise yeni albümüyle bizlerle buluşuyor sevgili dinleyiciler. Ve Hadise'nin o güzel sesinden dinleyeceğiz şimdi. Küçük Bir Yol, radyonuz Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.

en iyiler küpe fanfarkıyla radyolarınız olmaya devam ederken sırada bu kez sevgili Göksel zamanı Peki Öyle Olsun şarkısı radyolarınızda. Küpe FM'de kalmaya devam edin. İyi müziğin doğru adresindesiniz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kullanım politikasını güncelleyerek sistemin artık sağlık, hukuk ve finansal konularda tavsiyeler vermesini yasakladı. Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak. Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle: lisanslı bir uzmanın uygun katılımı olmadan hukuki veya tıbbi danışmanlık gibi lisans gerektiren özel bir danışmanlığın sunulması, bir kişinin foto gerçekçi görüntüsü veya sesi dahil olmak üzere benzerinin bir kişinin izni olmadan özgünlük konusunda yanıltıcı olacak biçimde kullanılması, eğitim, finans, sağlık gibi hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesi ve akademik sahtekarlık. OpenAI bu adımın amacını kullanım güvenliğini arttırmak ve yapay zekanın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek olarak açıkladı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdıklarını belirterek Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdiklerini söyledi. Tekirdağ Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları için cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı ise Çorlu şehitliğine defnedildi. Uzmanlar Temmuz ayında dünyayı etkisi altına alacak hava olayının kuraklığa neden olarak tarım ürünlerinin fiyatlarında dalgalanmaya yol açacağını belirtiyor. Uzmanlara göre El Niño'nun etkisi ekonomiye ve piyasalara yansıyacak. ABD'nin İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımların müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınmasını kabul ettiği öne sürüldü.
2: Spor.
3: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Nevzat Demir tesislerinde bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın, yapılan görüşmenin ardından görevinden ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, transferde 2 veya 3 santrforu kadrosuna katacaklarını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6708 liradan, çeyrek altın 10967 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bazı illerimizde bu gece gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek

Yepyeni bir haftaya merhaba dedik. 2 günlük hafta sonu tatili geride kaldı ve 18 Mayıs dediğimiz bu güzel günün akşamında güzel bir ilkbahar akşamına ilerlemeye devam ediyoruz hep birlikte. Sırada Sezen Aksu burada olacak. Yepyeni albümü bu arada biz de yeniden başlarızı dinleyicileriyle buluşturdu. Daha önce de Demo ve Demo 2 adını verdiği albümleriyle müzikseverlerle buluşmuştu sevgili dinleyiciler. Ve bu arada

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için de özel bir şarkı yazdı müziğin kraliçesi. Eseri de kimin seslendireceği merak konusu özellikle. Sinan Akçıl, Rafet Erroman gibi isimlerin hemen ardından bir sürpriz de Sezen Aksu'dan geldi. Sözü ve müziği Minik Serçe imzalı, Sezen Aksu imzalı diyelim. Bu arada milli takımımızda önümüzdeki ay 14 Haziran'da Türkiye saatiyle sabah saat 7'de Avustralya ile D grubundaki ilk maçımızı oynayacağız sevgili dinleyiciler. Şimdiden Türkiye'ye, A Milli takımımıza ve bizim çocuklara bol şanslar diliyoruz. Her vurdukları gol olsun diyelim. Ve Sezen Aksu dedik, Sen Ağla'yla şimdi Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282-502-5053.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288-412-36-0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Kamp hayatını ve doğayı sevenlerin dikkatine. Çeri Plaza Köşk Dere Tekirdağ, yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleriyle 19-24 Mayıs'ta 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda. Yeni Çeri modellerini keşfetmek ve test sürüşe heyecanını yaşamak için standımıza davetlisiniz. Çeri Plaza Köşk Dere Tekirdağ, telefon 0282-260-5220.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532-650-9696. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Kurban Bayramı bereketli Biçen Market'te 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Duru Baldo pirinç 2000 gram 189.95, Eker yoğurt yarım yağlı kilogram 99.95, Tukaş domates salçası teneke 830 gram 49.95, Çaykur tiryaki çayı 1000 gram 259.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: körüm.
1: Pazartesi gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Belki de birçoğumuz için yoğun bir haftaya start verdik. Tekrar güzel bir hafta diliyoruz sevgili dinleyiciler. Küpe FM'de sizlerleyiz. Her zamanki gibi, her akşam olduğu gibi, her eve dönüşte olduğu gibi aslında. Sırada bu kez Serdar Ortaç beste fabrikatörü olarak lanse etmeye devam ediyoruz onun müzik dünyasında. Ve bir de güzel bir gelişme olduğu Serdar Ortaç cephesinde geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur, usta sanatçılar için hazırlanan Saygı 1 serisinin yeni konuğunu açıkladı. Ve Oğuzhan Uğur hazırlayıp sunmuş olduğu bu Saygı 1 projesinin yeni bölümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hatta Serdar Ortaç'la WhatsApp'ta olan konuşmaları da deşifre etmişti ve Serdar Ortaç'a ithaf edilecek olan Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden Serdar Ortaç'a ithaf edilecek olan bu albümde bakalım kimler yer alacak. Hazırlıklar da şimdiden başlamış. Ve biraz kısa bir geçmişe yolculuk yapalım. Serdar Ortaç'ın Mesafe şarkısı radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
10: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
11: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
12: Çetaş Çeri Silivri'de bayram fırsatı başladı. Bayram öncesi teslim avantajıyla yeni Çeri Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kampanyaya özel ilk depo yakıt hediyesi de bizden. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde. Çeri.
0: Küpe FM reklam.

Günün ve yolun en güzel saatleri diye düşünüyorum sizler için sevgili dinleyiciler. Ve bu güzel günde en iyiler radyonuzda olmaya devam ediyor. Küpe FM farkıyla Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda kısacası. Ve şimdi ise sevgili Zeynep Bastık bize eşlik eden sesin sahibi olacak. Ve yarın özellikle harika bir gün olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. Bu arada sevgili Zeynep Bastık da yarın büyüleyici sesiyle İstanbullularla bir araya gelen isimlerden birisi olacak. İstanbul'da Maltepe'de olacak. Meeting alanında gerçekleşecek bir konser olacak. Zeynep Bastık'ın bu konseri İstanbul'lu hayranlarını hatırlatalım Küpe FM'den. Ve Küpe FM'de dinleyeceğiniz şarkısı Marlon Brando radyonuzda.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

MHP'nin Adorno'da demiş bunu 70 sene evvel. Aborjinler gibi yazık yine teyze pey. Bilakis bu şöhret yine sömürüyor örnek. Kafan kömürlüğe dönecek. Tıbbi değil bulamazlar könlüğüne çare. Hırsı değil kanseriniz hasetlikten bence önce insan ol ki versinler gönderin.

tabaka kaymak. Aa, yeni sezon yeni. Aziminiz iyi değil, yeteneğiniz. Fonetiği şekil belli değil içeriği. Öyle değil değil, çekil bırak bize bir. Yaşamlara sek.

yaz. Bir çocukluk gökyüzünde gözlerimde merak. Üstelik çok şair öldü, yarım kaldı meram. Gözlerini kapa kapa görmesen de var. Elimde baltamla en afilli ortamda bilmesen.

0: kitaplar tabaka kaymak.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkler'e Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkler'e Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 96 21.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam. Reklam.

Artık noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. 18 Mayıs 2026 Pazartesi akşamında beraberdik. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Haftanın ilk iş günü geride kaldı ve haftanın ilk eve dönüş keyfi devam ediyorsa birçoğumuz için buradan güzel ve keyifli yolculuklar diliyoruz. Kulağınız bizimle olmaya devam etsin sevgili dinleyiciler. En iyiler radyonuzda olmaya devam edecek bu güzel Pazartesi akşamında. Bizimle kalın, hoşça kalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte yepyeni bir haftanın daha ilk gününde burada Küpe FM'de sizlerleyim. Ve tabii ki bayram tatiline de bir hafta kaldı. Yarın 19 Mayıs, böylesine de güzel bir hafta. Aynı zamanda bahar aylarının da en güzel günlerinden birinde daha buradayım. Ve tabii ki yine en iyilere eşlik etmek üzere hazırım. Birçok şeyden de bahsedeceğiz. Konularımız bol ama önce müzik.

0: Reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.

0: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hybrid'de 300 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkleri Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu Silivri'de yaşanıyor. Bayram heyecanı saat 19'da belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle sahile taşınacak. Bayraklar, marşlar ve gençliğin enerjisiyle Silivri tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ersay Üner saat 20.30'da sahnede. En sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek. 19 Mayıs coşkusu konserle zirveye çıkacak. Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor.
3: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Kurban Bayramı bereketi biçen markette. 31 Mayıs'a kadar yıldız etiketli ürünleri kaçırma. Koroplast buzdolabı poşeti dev, eko, orta boy 80'li 69.95. Maylo tuvalet kağıdı 3 katlı bambu 40'lı 269.95. Flex eldiven yüzlü 89.95. Makromax çöp torbası ekstra güçlü çeşitleri 29.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: Simge ile devam edelim. Ne dinleyelim Simge'den? Aşkın olayım dinleyelim. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Simge San diyor ki, bir sabah uyandım ve sevgilime baka baka ben seni sevmiyorum dedim. Yüzüne karşı olması gerekeni söyledim. Gerçekten sevilmiyorken seviliyormuş gibi zannederek bir gün daha geçirmesini istemedim. Vallahi keşke herkes bu kadar dürüst olsa, ne kadar güzel olurdu diyorum ve Simge San'la devam ediyoruz.

kötü kötü var sırada. Sıla'yı dinleyeceğiz. Sıla'nın fit görünümü sosyal medyada dikkat çekti. Çok konuşuldu diyorlardı. Böyle olması çok normal. Kendilerine bakıyorlar, sahneye çıkıyorlar. Bence olması gereken de bu diye düşünüyorum. Tabii ki herkes farklı bir kiloda olabilir. Herkesin illa karın kası falan olmak zorunda değil. Ama olanın da karşısında saygıyla eğiliyoruz. Ve işte Sıla.

0: Tüpe FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
4: Küpe FM reklam.

Manifest başrol sensinle bizlerle olacak. Kendilerine büyük bir ilgi vardı son konserlerinde. Gerçekten de çok güzel gözüküyor kızlar. Hatta kızlardan bir tanesinin dansı da yine büyük ilgi görmüş. Sosyal medyayı kasırıp kavuran olaylar arasındaydı. Ve işte Manifest başrol sensin.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

kolaysız diyecek Mabel Matiz. Sosyal medya kullanımını günde 30 dakikaya indiren gençlerde anksiyete ve depresyonun %40'a kadar azaldığı tespit edilmiş. Gerçekten de bunu sınırlandırmak gerekiyor. Genç yaşlı da fark etmiyor. Nihayetinde sosyal medyayı kim çok kullanıyorsa birazcık bir sınır getirmeli kendine. Mutlaka ve mutlaka faydasını görecektir diye düşünüyorum. İşte araştırmalar da zaten aynı sonucu veriyor. Her şey tadında güzel ve işte Mabel Matiz'i dağılıyorum olaysız.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kullanım politikasını güncelleyerek sistemin artık sağlık, hukuk ve finansal konularda tavsiyeler vermesini yasakladı. Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak. Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle: lisanslı bir uzmanın uygun katılımı olmadan hukuki veya tıbbi danışmanlık gibi lisans gerektiren özel bir danışmanlığın sunulması, bir kişinin fotogerçekçi görüntüsü veya sesi dahil olmak üzere benzerinin bir kişinin izni olmadan özgünlük konusunda yanıltıcı olacak biçimde kullanılması, eğitim, finans, sağlık gibi hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesi ve akademik sahtekarlık. OpenAI bu adımın amacını kullanım güvenliğini arttırmak ve yapay zekanın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek olarak açıkladı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

incelikler yüzünden dinleyelim. Sertab Erener'den uzun yıllardır dinlemediğimiz bir şarkı. Bu arada Sertab Erener geçtiğimiz günlerde Çatalca'daki çiftliğine bir eşek aldırdı. Daha doğrusu bir eşeği sahiplendirdi. Kara suyu birbirine katan eşek en sonunda sahibini buldu diye Sakarya gazetelerinde haberde yer aldı. Çok da iyi yaptı. Böylesine güzel de bir çiftliği varken neden sahipsiz hayvanlardan, ihtiyaç sahibi hayvanlardan biri daha orada olmasın? Ve işte Sertab Erener.

Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi.

0: Anesi sağlıklı günler diler. Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Küpe FM Reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam. Aleyna Tilki ile devam edelim. Sözüm müziği kendisine ait. Niyetim Saf şarkısının klibinde simsiyah boyalar içindeydi. Geçtiğimiz günlerde bu Aleyna Tilki de saçlarını kızıl yaptı ama sarıyı açıkçası daha çok yakıştırdığım isimlerden. Ama en çok sevdiğim özelliklerinden biri yazıyor, uğraşıyor, söylüyor, yaratıyor. Sadece yorumculuk kısmında değil, ciddi anlamda işin mutfak kısmında da var ve Aleyna Tilki.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. İnme, vücudun bir tarafında güç ve hareket kaybına yol açabilen ve fizik tedaviyle desteklenebilen bir durumdur. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
4: Sefo ile yine seni severdimle devam edelim şimdi. Bugün de hatırlayalım, Instagram'da bizleri takip edebiliriz. Instagram takip listenize Küpe FM'i ekleyin ve tabii ki radyonuzdan, bizlerden, programlardan, konuklardan, her şeyden haberdar olun. Aynı zamanda ülkenizin, bölgenizin gündemi de orada bizlerin sayfasında sizleri bekliyor. Ara ara oradan da haberler veriyorum biliyorsunuz size, çünkü çok güzel haberler oluyor bizde. Ve işte Sefo, yine seni severdim.

Ayla Çelik'le kırmızıyla devam edeceğiz. Bugün de hatırlatacağım, haftanın ilk günü www.kupefm.tr yürüyüşleriniz esnasında kulağınızda olması gereken adres tüm akıllı cihazlarınızda. Yürüyüş sırasında gözden giren görsel uyarılarla kaslardan gelen uyarılar beyin kimyasını değiştiriyormuş. Mutluluk hormonu serotonin, motivasyon ve keyif hormonu dopamin ve endorfin artıyor. Stres hormonuysa azalıyormuş. Ay hormonu dedim heyecandan. Stres hormonu önemli olan da onu azaltmak zaten. Ve işte yine söz müzikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kullanım politikasını güncelleyerek sistemin artık sağlık, hukuk ve finansal konularda tavsiyeler vermesini yasakladı. Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak. Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle: lisanslı bir uzmanın uygun katılımı olmadan hukuki veya tıbbi danışmanlık gibi lisans gerektiren özel bir danışmanlığın sunulması, bir kişinin fotogerçekçi görüntüsü veya sesi dahil olmak üzere benzerinin bir kişinin izni olmadan özgünlük konusunda yanıltıcı olacak biçimde kullanılması, eğitim, finans, sağlık gibi hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesi ve akademik sahtekarlık. OpenAI bu adımın amacını kullanım güvenliğini arttırmak ve yapay zekanın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek olarak açıkladı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine aynı saatte güne vedada burada sizlerleyim. Hoşça kalın.

neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: KPFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: KPFM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kullanım politikasını güncelleyerek sistemin artık sağlık, hukuk ve finansal konularda tavsiyeler vermesini yasakladı. Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanım politikasını güncellediğini duyurdu. Yeni düzenlemelere göre kullanıcılar artık lisans ve sertifika gerektiren alanlarda ChatGPT'ye danışamayacak. Yeni güncellemede ChatGPT'nin kullanımının kısıtlandığı alanlar şöyle: lisanslı bir uzmanın uygun katılımı olmadan hukuki veya tıbbi danışmanlık gibi lisans gerektiren özel bir danışmanlığın sunulması, bir kişinin foto gerçekçi görüntüsü veya sesi dahil olmak üzere benzerinin bir kişinin izni olmadan özgünlük konusunda yanıltıcı olacak biçimde kullanılması, eğitim, finans, sağlık gibi hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesi ve akademik sahtekarlık. OpenAI bu adımın amacını kullanım güvenliğini arttırmak ve yapay zekanın yanlış kullanımından doğabilecek zararları önlemek olarak açıkladı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

çok yaşamaz. Al bu canım senin.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.